0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Tuzgölü.

0: Here's what you play. Understand?
1: Sen kimsin peki? Bana olayı söyle.
2: Ya ben kim olacak? Sen olacaksın.

Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni dedim. Gönlümdeki bu hasret bitsin istedim. Uzattım ellerimi, seni diledim. Bir bilsen seni nasıl yürekten sevdim. Bu bedende can değil, candan öteydin. Gece gündüz demedim, dualar ettim. Uzattım ellerimi, seni diledim.

Bozlak, Türkü, Arabesk, Pop, Oyun Havaları, ne ararsan hepsi burada.

0: Siz bizi Karadeniz'de zannediyorsunuz ama biz Mersin'e horon tepmeye geldik.
1: Ya. Ya,

ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romörklerin arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle

0: çalışmaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
4: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al, ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuz Gölü 104.1.

sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz yıl neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret

0: Cemil Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimiyle gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere bugün Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Çiftçi'nin ziyareti kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği zaptı imzalaması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklamayla vergi kaçakçılığı yaptıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz. Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanlarında vakit kaybedilmeksizin tamamlanmasına imkan sağlıyoruz dedi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş oranları Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar içinse %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Yaz aylarında artan yolcu talebi nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ek seferler devreye alınıyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında 36.168 kişilik ilave kapasite sağlanacak.
0: Cemil Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri
2: dinlediniz. Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com

0: Reklamlar.
1: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al, ister 1000 litre al. Fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Haziran'ın son günü bugün, 30 Haziran 2026 günlerden pazar, salı günü. Haftanın ikinci günündeyiz, ikinci çalışma gününü keyifli şarkılarla geride bırakabilmek adına. Ben Tümer Kan Söğütlü, festivalde hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyim. Selamlar efendim.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Avrupa'da sıcaklıkların çok arttığından bahsetmiştik ve dün itibariyle de yurt genelinde de o artan hava sıcaklığı, hava dalgası etkili olmaya başladı. Ülkemize de giriş yaptı artık Avrupa'daki o sıcaklıklar. Bugün ve yarın da devam ediyor yüksek sıcaklıklar. Hatırlatalım değerli dinleyenler, yurt genelinde genel tabloya baktığımızda 35 derecenin üzerine çıkıyor diyebiliriz hava sıcaklıkları. Bazı noktalarda 40 derecelere, hatta hissedilen sıcaklığın 40 derecenin de çok üzerinde olacak olduğunu hatırlatalım. Perşembeye kadar yurt genelinde yağış beklentisi yok ama perşembe itibariyle cumartesi de dahil olmak üzere Trakya'da zaman zaman alanını genişleten yağışlar etkili olacak, hatırlatalım.

Sosyal medyadaki sağlık paylaşımlarıyla dikkat çeken Profesör Doktor Muhammed Keskin, çamaşırlarımız için vazgeçilmez sandığımız yumuşatıcıların gizli tehlikelerini gözler önüne serdi. Uzman isim hoş kokulu bu ürünlerin solunum yollarını tahrip eden ve hormon sistemini çökerten ağır kimyasallar barındırdığını belirterek vatandaşları kesin bir dille uyardı efendim. Hiçbir kimyasal değil ama bu kimyasala çok ama çok dikkat edin dedi. Sizin yumuşatıcıyla aranız nasıl?

sosyal konut projesi tüm dünyayı örnek oldu efendim. İnsanları aşırı kalabalık ve güvensiz toplu barınaklara yığmak yerine onları anahtarı ve kilidi olan mobilyalı mikroevler sunan Yeniden Buluşma Köyü programı bugüne kadar tam 888 kişiyi sokaklardan tamamen kurtardı. Üst geçitlerin altında kartonların üzerinde uyuyan aileler artık kendi evlerinin kapısını kilitleyip hayata yeniden tutunuyorlar. Tüm dünyaya da örnek olsun diyelim bu proje.

Güne dair en sevilen şarkılarla birlikte buluşmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Barınma krizi dünyanın birçok noktasında had safhada diyebiliriz. Brezilya'da bunlardan birisiydi. Az önce bir projeden bahsetmiştik. Efendim bir köy yapıyorlar. Yeniden buluşma köyü. Küçük küçük köy evler var bu köyün içerisinde. Yani küçük küçük barakalar daha doğrusu 1+0. Ve burada evsizler yaşamaya başlıyor. 880 kişi şimdiye kadar ev sahibi oluyor. Bu mikro evler sayesinde tüm dünyaya örnek olsun diyelim. Dayanıklı ve güvenli, hemen taşınmaya hazır ve maliyeti de mütevazi bir bütçe diyebiliriz. Hazır dayalı döşeli halde bile.

İkinci Dünya Savaşı esnasında batırılan ve ambarlarında 2.2 ton altın taşıyan Japon U-52 denizaltısı Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde sessizliğini koruyor. Aradan geçen 82 yıla rağmen ulaşılamayan devasa servet günümüzde deniz araştırmacılarıyla tarihçilerin en büyük odak noktalarından birini oluşturuyor. Yaklaşık 5.2 kilometre derinlikte yer alan batıktaki hazinenin bugünkü piyasa değerinin 280 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat, aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
3: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güven.

0: adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40/22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 6177.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
3: Reklamları dinlediniz.

Geceleri sürekli uyanmaktan, sabahları ise yorgun ve baş ağrısıyla kalkmaktan şikayetçiyseniz aradığınız çözüm ilaçlarda değil, doğanın ta kendisinde olabilir efendim. NASA'nın yaptığı ünlü temiz hava çalışması ev bitkilerinin yaşam alanlarınızdaki havayı temizlemede mucizevi bir rol oynadığını ortaya koydu ve yapılan araştırmalara göre doğru seçilmiş bazı bitkiler yatak odasındaki kirli havanın neredeyse %90'ını emiyor, yok ediyor ve derin uykunun da kapılarını aralıyormuş. Hangi bitkiler onlar, bakacağız, ayrılmayın.

Efendim, sabahları uykusuz uyanıyorsanız aradığınız çözüm ilaçlarda değil doğanın kendisinde olabilir dedik. NASA'nın yaptığı bir araştırmaya göre efendim uyku kalitesini %90'a kadar arttıran bitkiler belirlenmiş. Onların ilk sırasında paşa kılıcı yer alıyor. Halk arasında kaynana dili olarak da bilinen bu şık bitki tam bir gece savaşçısıymış. Yine aloe vera son zamanların popüler bitkisi de sağlık ve kozmetik dünyasının vazgeçilmezi biliyorsunuz ki NASA'nın da favori hava temizleyicilerinden birisi olmuş. Verniklerde, yer cilalarında ve deterjanlarda bulunan formaldehitle benzeri havadan hızla temizliyormuş.

Güne dair sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Yatak odasına koyan rahat uyuyor dedik bu bitkileri. NASA'nın araştırma sonuçlarını yayınlıyoruz. Kurdele bitkisi, diğer adıyla örümcek bitkisi. Evcil hayvanlar için tamamen zararsız olan bu bitki matbaa ve kauçuk endüstrisinde sıkça karşımıza çıkan karbon monoksit ve kisilen gibi tehlikeli toksinlerle savaşmada çok etkiliymiş. Yine yatak odanıza tropikal bir hava katmakla kalmayan Areca palmiyesinden bahsedeceğim. Bu muhteşem palmiye biyolojik olarak karbondioksiti emip oksijen salgılamak üzere tasarlanmış gibidir. Formaldehit, kisilen ve toluen gibi tehlikeli kimyasalları odanızdan uzak tutarak daha ferah ve sağlıklı bir ortamda uyanmanızı sağlıyor.

Festivalde günün en sevilen şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğu kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kredi notu sorgulama işlemi bir 31 Aralık 2026 tarihine kadar her hafta salı günü tamamen ücretsiz hale getirilmiş efendim. Bireysel kullanıcılar artık hiçbir bedel ödemeden finansal durumlarını görüntüleyebilecekler. Kredi notu biliyorsunuz ki her aşamasında hayatımızın karşısına çıkıyor. İster yeni bir otomobil alın, ister bir cep telefonu, ister mağaza kredisi kullanın, ister ev tutmaya kalkın, ev sahibi bile artık Findex notlarınızı görmek isteyebiliyor ve bununla ilgili de bir adım atılmış. Bu artık salı günleri, yani bu yılın sonuna kadar salı günleri ücretsiz olarak sorgulanabilecek.

Avrupa genelinde ortak para birimi avroya geçiş süreçlerinde yeni bir döneme giriliyor. Son dönemde ekonomik politikalarıyla dikkat çeken Macaristan, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro bölgesine dahil olmak için resmi takvimini duyurdu. Değerli dinleyenler, tarih verildi. Hedef 2030 yılına kadar yapısal reformları tamamlayıp tamamlayamayacağı ise şimdiden Budapeşte yönetiminin söz konusu noktada nasıl ilerleyebileceği merak konusu oldu diyebiliriz.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde bugün de bizden ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran bizlerle keyifli anlara ortaklık eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar değerli dinleyenler. Evet efendim, yarın yeniden haftanın tam ortasında tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Cemil Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimiyle gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere bugün Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Çiftçi'nin ziyareti kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği zaptı imzalaması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklamayla vergi kaçakçılığı yaptıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz. Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanlarında vakit kaybedilmeksizin tamamlanmasına imkan sağlıyoruz dedi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş oranları Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar içinse %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Yaz aylarında artan yolcu talebi nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ek seferler devreye alınıyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında 36.168 kişilik ilave kapasite sağlanacak.
0: Cemil Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
0: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul az bulutlu ve açık 32 derece, İzmir az bulutlu ve açık 36 derece, Antalya az bulutlu ve açık 37 derece, Ankara az bulutlu ve açık 33 derece, Bolu az bulutlu ve açık 31 derece, Samsun az bulutlu 30 derece, Erzurum az bulutlu ve açık 27 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 derece.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
1: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumunda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bizi

0: Tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romorklu traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.
3: Özkutaş Petrol. Çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al, ister 1000 litre al. Fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi. Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
0: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
5: Reklamları dinlediniz.

Uyuduk gene uyuduk. Tribünler!

0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimiyle gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere bugün Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Çiftçi'nin ziyareti kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği zaptı imzalaması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklamayla vergi kaçakçılığı yaptıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz. Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanlarında vakit kaybedilmeksizin tamamlanmasına imkan sağlıyoruz dedi. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş oranları Cuma günü açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Yaz aylarında artan yolcu talebi nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ek seferler devreye alınıyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında 36.168 kişilik ilave kapasite sağlanacak.
0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
0: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul az bulutlu ve açık 32 derece, İzmir az bulutlu ve açık 36 derece, Antalya az bulutlu ve açık 37 derece, Ankara az bulutlu ve açık 33 derece, Bolu az bulutlu ve açık 31 derece, Samsun az bulutlu 30 derece, Erzurum az bulutlu ve açık 27 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 derece.
0: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
2: Spor.
1: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
6: Özkutaş Petrol. Çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al, ister 1000 litre al. Fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi,
1: insanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

104.1 frekansında radyo yolcularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tum Hızı'yla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızda ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetimizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 10 60'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Dönü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Şoför abla radyolarda.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0 rezervasyon hattımız.

Şerefli Koçhisar'da düğün alışverişinin en akıllı adresi Güzeller Giyim AVM. Şık, kaliteli, hesaplı. Gelinlikler 5000 TL'den başlar. Özel tasarımlar sadece 15.000 TL. 20.000 TL ve üzeri alışverişe gelinlik hediye. Uzağa gitmeyin, fazlasını ödemeyin. Daha klas, daha uygun, daha avantajlı alışveriş burada. Güzeller Giyim AVM. Mutluluğun başladığı yer.

Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 0.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Reklamları. Şoför abla, şoför radyolarda. Abla.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507-604-46-00 0507-604-46-00 rezervasyon hattımız.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi,
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres: Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Sezer'den alışveriş merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızda ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

Deniz katkılarıyla yine sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şörekli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Evet, Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507-604-46-0. 0507-604-46-0 rezervasyon hattımız.

0: Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi,
1: insanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: hayatı geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumunda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
1: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Özkurtaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkurtaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkurtaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533-488-4876. Özkurtaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
5: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kırık Plak.
8: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Çelik Plak'tan herkesi, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz efendim bugün de. Kırık Plak'ta tam 2 saat boyunca geçmişe doğru harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün açık hava sinemalarından bahsedeceğiz. O açık hava sinemalarında mutlaka yaşanmış bazı nostaljik durumlardan bahsedeceğiz sizlere. Keşke günümüzde tekrarlanabilse bu açık hava sinemaları. Bazı şehirlerde ara ara böyle etkinliklerin yapıldığını biliyorum ama keşke daha çok yaygınlaştırılsa. Güzel bir şarkı hemen arkasından geliyor.

Hemen hemen hepimiz ailelerimizden duymuşuzdur açık hava sinemalarını. Onlar anılarını anlatırken ışıldayan gözlerden her şeyi izleriz adeta. Zamanın en büyük eğlencesi olunca böyle oluyor tabii. İşte bugün tekrar bizimkilerin nostaljik açık hava sinemalarına doğru zamanı bükeceğiz. Çıtımızı çıkarmayacağız, sadece çekirdeklerimizi çitleyeceğiz. Bugün bu sinemalarda mutlaka yaşanmış nostaljik durumları anlatacağım size. Öncesinde güzel bir şarkı.

0: Efendim burası 104.1 Radyo Tuz Gölü. Bölgenin en güçlü sesindesiniz.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Efendim, açık hava sinemalarından bahsedeceğiz demiştik. 17 kişiyi tek başına yıkan filmin yakışıklı aktörüne hunhar alkışlarla destek olmak. Mahallenin en delikanlı çocuğu da alkışlar ona geliyormuş gibi göğsünü gere gere filmi izler. Ve genelde bu filmin en güçlü, en yakışıklı aktörü kimdir? Var mı tahminleriniz? Evet, Cüneyt Arkın, Nur İçinde Yatsın.

Açık hava sinemalarından bahsediyorduk. Açık hava sinemalarında mutlaka yaşanan bazı nostaljik durumları aktarıyorduk sizlere. Sinema dedik, çekirdeksiz olmaz. Tuzlu çekirdek çitlemekten moraran dudaklarla filmin heyecanına kapılmak. Komşunun kızıyla işte o an aynı avuçtan çekirdek yenir. Var mı bunu yapanlar?

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Açık hava sinemalarının nostaljisinden bahsediyoruz bugün sizlere. Şöyle hep beraber o günlere doğru harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Sinsi kötü adamı filmin içine girip tokatlamak istercesine yuhalamak, mahalle etrafında tesadüfen 68 Chevrolet Impala'sıyla geçerken görülürse arabasına yumurta atılır, 10 kat daha yuhalanır, delikanlıların konvoyu eşliğinde kovalanır bu kötü adam. Var ki yaşanmışlığı da vardır, Erol Taş'ın böyle bir anısı vardı. Kendilerini taşlayan izleyicilerine, siz bana taş değil ekmek atıyorsunuz demişti. Bilmiyorum bu anıyı hatırlayanlar var mı? Kırık Plak devam ediyor.

0: Akdeniz'in önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romörklerin arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Kırık plak.
2: Reklamlar.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
3: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne

0: güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkurtaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkurtaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533-488-4876. Özkurtaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
1: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
2: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
0: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
0: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
0: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 6177.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Reklamları dinledin.
5: Kırık plak.
6: Tuz Gölü'nün sakinliğini müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde buluşturuyoruz efendim. Geçmişe yolculuk da yapıyoruz. Daha ne olsun?

şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eskiden açık hava sinemasında yaşanan bazı nostaljik durumlardan bahsediyorduk. Yer değiştirme özgürlüğü vardı efendim bu sinemalarda. Bir oraya, bir buraya, canımız nereye isterse oraya geçip oradan izlerdik filmi. Ve film aralarında o günlerin en güzel şarkılarını dinlemek. Tabii sinemanın diğer ucundaki gönlünüzü kaptırdığınız o komşu çocuğuyla da kesiştiyseniz değmeyin keyfinize.

0: var.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

nasıl güzel bir şarkıdır. Şöyle o günlere bizi yolculuğa çıkartırken eşlikçimiz efendim bu şarkılar. Ne diyorduk? Açık hava sinemalarından bahsediyorduk. Var mıdır sinema izleyip de hayal kurmayan? Hiç değilse bir kere, bir gün ben de bu filmlerden birinde başrol olacağım diye mutlaka düşünmüşsünüzdür. En güzelidir yıldızların altında yıldız olma hayali kurmak.

Harika şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Açık hava sinemasının nostaljisinden bahsediyorduk bugün size. Bir yandan filmi izlerken bir yandan da açık havada gıybet yapabilmek de o nostaljilerin en güzelindendir. Ve son olarak filmlerden hayata dair dersler çıkarmayı yıldızlar altında öğrenmek. Münir Özkul'dan, Hulusi Kentmen'den ya da Hababam sınıfındaki Çalışkan Ahmet'ten. Ne kadar harika, ne kadar güzel replikler vardı. Hatırlayın, Kırık Plak devam ediyor.

sevgili dinleyenler, Çınar Altı Kafe'de bizleri dinleyen dinleyicilerimiz varmış. Şöyle kolay gelsin ve afiyet olsun dileklerimizle güzel bir şarkı armağan edelim. Programımız devam ediyor. Müzik.

Sevgili dinleyenler, bugün sizlere açık hava sinemalarından bahsettik. O zamanların nostaljisinden bahsettik. Peki neden nostaljiyi bu kadar seviyoruz? Eski günleri mi özlüyoruz? Bu yüzden mi nostaljiye bu kadar aşığız? Yoksa şimdinin keyfini çok fazla alamıyor muyuz? Bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki eskiden her şey daha samimiydi sanki. Her şey daha güzeldi. Daha içimizden gelerek yapıyorduk bazı şeyleri. Zaman ilerledikçe, birazcık hayat telaşına, yaşam telaşına düştükçe sanki kendimize eskisi kadar vakit ayıramıyoruz. Bazı şeylerin tadını da bu anlamda maalesef kaçırmış oluyoruz.

dinleyenler, bir zamanlar nostaljinin ruhsal bir bozukluk olarak nitelendirildiğini biliyor muydunuz bilmiyorum. Ben çok şaşırmıştım duyduğumda. Peki bu nereden geliyor? Nostalji kavramının doğuşu 1688 yılına kadar uzanıyor. İsviçreli bir tıp öğrencisi olan Johannes Hofer tarafından bulunan terim Yunanca nostos, eve dönüş ve algos, acı kelimelerinden türetilmiş zamanında. Hofer, nostaljiyi yabancı topraklarda savaşan İsviçreli paralı askerlerin yaşadığı vatan hasretini ifade etmek için kullanmış. Alpin çayırları için duyulan aşırı özlem, baygınlık, ateş gibi belirtileri olan bu hem ruhsal hem fiziksel rahatsızlık aşırı senaryolarda ölümle bile sonuçlanabilmiş zamanında. Hatta iddia edildiği üzere askerlerin İsviçre şarkıları söylemeleri nostaljiyi kızıştırmaması için yasaklanmış. İşte bir zamanlar nostalji bu yüzden ruhsal bir bozukluk olarak nitelendirilmiş.

günlük biz ailen sürenin burada sonuna geldik efendim. Bugün şöyle nostaljinin birazcık derinlerine indik, sizlerle paylaştık. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım efendim. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemil Süreç Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Garakani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları, uluslararası

0: hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından koruyucu aile günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda bir çocuğun hayatına umut olma, ona sevgiyle kucak açma ve güven dolu bir yuva sunmanın yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri olduğunu belirtti. Duran, koruyucu aile merhametin, fedakarlığın ve toplumsal dayanışmanın en güzel tezahürlerinden birisidir ifadelerini kullandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sigortalıların değer kaybı tazminatlarında aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Yeni sistemle birlikte değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edilecek. Sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi.
1: Cemil Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul az bulutlu ve açık 32 derece, İzmir az bulutlu ve açık 36 derece, Antalya az bulutlu ve açık 37 derece, Ankara az bulutlu ve açık 33 derece, Bolu az bulutlu ve açık 31 derece, Samsun az bulutlu 30 derece, Erzurum az bulutlu ve açık 27 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 derece.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
0: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
1: Reklamlar.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
3: Şerefli Koçhisar.
2: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 48 76. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
4: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
5: Reklamları dinlediniz.

çeksek, vay vay çeksek, biz de gaza gelsek. Hep beraber yanında kardeşi olan, sevgilisi olan, dostu olan, abisi olan, alemi bilen, muhabbeti seven, hep birazdan. Vay vay.

yıl geçti bu sevdamın üstünde. İstemem hatırını, la istemem hatırını, sormasın gitsin. Bütün ümitleri, bütün ümitleri çoktan kestim ben. Yeniden hayaller, la yeniden hayaller, kurmasın gitsin. Bütün ümitleri,

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
3: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
4: Şerefli Koçhisar.
5: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz.

0: Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Burs ve Destek programlarımızla sağlık alanında teknoloji geliştirme kabiliyetimizi geliştirmek üzere son 23 yılda 14.344 projeye ve 18.175 bilim insanıyla gencimize 82 milyar lira destekte bulunduk dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiası gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Venezuela Dışişleri Bakanı ölümcül depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri gönderdiği için Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Ivan Gil, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da görevlendirilen tüm ekiplere teşekkür etmek istiyoruz dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
0: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul az bulutlu ve açık 32 derece, İzmir az bulutlu ve açık 36 derece, Antalya az bulutlu ve açık 37 derece, Ankara az bulutlu ve açık 33 derece, Bolu az bulutlu ve açık 31 derece, Samsun az bulutlu 30 derece, Erzurum az bulutlu ve açık 27 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 derece.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
1: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

0: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22, Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
5: Şerefli Koçhisar.
3: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Senden başkasını yar sevmeyeceğim, sevmeyeceğim. Senin olmadan günüm.

0: Önemli duyuru. Önemli duyuru. İlçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan römorklu traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki römorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde

0: Tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22, Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 6177.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377. Adres: E90 Karayolu Cemre AVM Karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
3: Reklamları dinlediniz.

Bu gelen o değil mi? Evet evet, gerçekten o. Acaba tanıyacak mı? Geçti gitti. Tanımadı bile. Boşa geçen yıllarım gibi.

Tanıdın mı gözlerim? Sana dert çektireni. Tanıdın mı gözlerim? Bırakıp da gideni. Keşke sevmez olsaydım. Keşke görmez olsaydım. Bir zalimin yüzünden her gün içmez olsaydım. Bir zalimin yüzünden her gün içmez olsaydım. Her gün içmez olsaydım.

kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine. İsyanım, feryadım, yaşarken ölenler için, feryadım.

0: bana hazan kuşlar.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
3: Reklamları dinlediniz.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 50 95.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyafet.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Pro

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: ve organizasyon hizmetleri
1: bir Ozan Kıyak imzasıyla hey! Ozi Prodüksiyon.
2: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyorum.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Yerel başlayan.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipro

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tuz Gölü FM.
1: Aşkımıza leke sürdün, sen gittin ellerin oldun. Anlıyorum gözlerinden, sen beni çoktan unuttun.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Reklamları dinlediniz. Frekansta